Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo ve

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinden. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş, Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. Very lives depend on it.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Age of Tomorrow. Yakın gelecekte dünya, mimikler adındaki uzaylı türüne karşı savaş halindedir. Tom Cruise tarafından canlandırılan Major William Cage, savaşa hiç deneyim olmayan bir iletişim subayı olarak zorla cepheye gönderilir. Savaşın başında birkaç dakika içinde öldürülen Cage, aynı günün başlangıcında yeniden uyanır. Zaman döngüsünün esiri olan Cage, aynı muharebeyi sürekli yeniden yaşar ve efsanevi savaşçı Emily Blunt'la işbirliği yaparak savaşın gidişatını değiştirmeyi dener. Age of Tomorrow Netflix'te. İyi seyirler.
2: Come find me when you wake up.
0: You do know what's happening to me.
2: What happened to you happened to me. You hijack. Just come here every day and I'll train you.
3: Cinevizyon. Radyo Wang.

kırasın kar. Baştan çizesin şurumlar, kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili ayçiçek yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi. Kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Anybody else see that weird light last night?
1: What weird light?
0: Starbuck was freaked out and barking.
2: Could have been lights from a helicopter.
1: Or a UFO.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri O Ak Caddesi'nin sonu. Film gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
4: Grab anything you can use as a weapon.
5: And the kids, God's looking out for us.
6: What about the people who are out there getting eaten?
3: Aksiyon, bilim, kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
7: Cinevizyon.
8: Reklamlar.
9: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
10: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
11: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş, Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
12: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
13: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
8: Reklamları dinlediniz.
14: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Wang.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Zonguldak ve Düzce'de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kürt yurttaşlara yönelik saldırılara tepki göstererek olayların münferit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta Kürt işçilerin saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu. Çözüm sürecinin sahadaki ve hukuki uygulamalarını takip etmek üzere oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kurulun ilk toplantısında sürecin farklı aşamalarında görev yapacak alt komisyonların oluşturulması bekleniyor. Mebyader öncülüğünde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için kurulan taziye 3 günün ardından dün düzenlenen anma programıyla sona erdi. Anmaya yaşamını yitirenlerin aileleriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Ankara'da hakları için direnen madenciler Enerji Bakanlığı'nın salı gününe kadar sözünü tutmaması halinde Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceklerini duyurdu. Kürt sanatçılar yeni bir süreci evrilen Kürt meselesini ve barış ihtimalini değerlendirmek üzere Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru hazırlığı yapıyor. Tiyatrocu Yavuz Akkuzu, sanatçıların eski yaklaşımları bir kenara bırakarak sürecin aktif birer ortağı olması çağrısında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı takvime göre üniversite kayıtları başladı. Kayıtlar 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılırken e-kayıt işlemleri 24-26 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden tamamlanabilecek. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazada gece saatlerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Urfa'daki Balıklı Göl çevresinde bulunan esnaflar ekonomik kriz, yüksek kiralar, akaryakıt zamları ve tur acentelerinin komisyonları nedeniyle

zor günler geçirdiklerini belirterek artan maliyetler ve düşen alım gücüne karşı kalıcı çözüm bekliyor. Mardin'in Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kadın sağlık emekçilerine yönelik dijital taciz, tehdit, şantaj ve kişisel verilerin sanal medyada paylaşılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Şea adlı kişi tutuklandı. Kadın sağlık emekçileri olayın bir kişiyle sınırlandırılmamasını istedi. Van Mebyader öncülüğünde farklı tarihlerde ve çatışmalarda yaşamını yitirenler için Edremit ilçesinde 3 günlük taziye kurulacak. Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 kişinin kimyasaldan zehirlenmesinin ardından acil servis tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldı. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ehmet, Suriye geçici hükümeti yöneticileriyle görüşmek üzere Şam'a gidiyor. İsrail'in İdlib'deki Ebu El Zuhur hava üssünün bombalamasının ardından Suriye ve İsrail heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Ürdün'de bir araya geldi. Tayland İç Güvenlik Operasyon Komutanlığı'nın raporuna göre Tayland'da 3 eyaletten toplam 51 farklı noktaya saldırı düzenlendiği açıklandı. Şengal'de DAEŞ'ten kurtulan Ezidiler, 2021 yılında çıkarılan kurtulanlar yasasında değişiklik yapılmasına yönelik girişimlere tepki göstererek yasanın içeriğini zayıflatacak her türlü düzenlemeyi reddettiklerini belirtti. Bugün Ahmet Spor Kocaeli Spor'un konuğu olacak. Akşam saat 21.30'da Turka Kocaeli Stadyumunda oynanacak olan maç Beyin Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden bölge takımları haftayı galibiyetle tamamladı. Alınan sonuçlar şu şekilde. Batman Spor 2, Sarıyer 1, Van Spor 3, İstanbul Spor 2, Bolu Spor 0, Mardin 1969 3. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 41 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 39 derece, Van 28 derece, Urfa 39 derece, Muş 37 derece, Şırnak 39 derece, Batman 41 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 40 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: Dolar 48.08, Euro 56.22, Gram altın 7178 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Zonguldak ve Düzce'de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kürt yurttaşlara yönelik saldırılara tepki göstererek olayların münferit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta Kürt işçilerin saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu. Çözüm sürecinin sahadaki ve hukuki uygulamalarını takip etmek üzere oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kurulun ilk toplantısında sürecin farklı aşamalarında görev yapacak alt komisyonların oluşturulması bekleniyor. Mebyader öncülüğünde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Koşu Yolu Parkı'nda farklı tarihlerde yaşamını yitirenler için kurulan taziye 3 günün ardından dün düzenlenen anma programıyla sona erdi. Anmaya yaşamını yitirenlerin aileleriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Ankara'da hakları için direnen madenciler Enerji Bakanlığı'nın salı gününe kadar sözünü tutmaması halinde Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceklerini duyurdu. Kürt sanatçılar yeni bir süreci evrilen Kürt meselesini ve barış ihtimalini değerlendirmek üzere Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru hazırlığı yapıyor. Tiyatrocu Yavuz Akkuzu, sanatçıların eski yaklaşımları bir kenara bırakarak sürecin aktif birer ortağı olması çağrısında bulundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı takvime göre üniversite kayıtları başladı. Kayıtlar 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılırken e-kayıt işlemleri 24-26 Ağustos tarihleri arasında e-devlet üzerinden tamamlanabilecek. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazada gece saatlerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Urfa'daki Balıklı Göl çevresinde bulunan esnaflar ekonomik kriz, yüksek kiralar, akaryakıt zamları ve tur acentelerinin komisyonları nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek artan maliyetler ve düşen alım gücüne karşı kalıcı çözüm bekliyor. Mardin'in Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kadın sağlık emekçilerine yönelik dijital taciz, tehdit, şantaj ve kişisel verilerin sanal medyada paylaşılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Şea adlı kişi tutuklandı. Kadın sağlık emekçileri olayın bir kişiyle sınırlandırılmamasını istedi. Van Mebyader öncülüğünde farklı tarihlerde ve çatışmalarda yaşamını yitirenler için Edremit ilçesinde 3 günlük taziye kurulacak. Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 kişinin kimyasaldan zehirlenmesinin ardından acil servis tedbiri

amaçlı geçici olarak kapatıldı. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ehmet, Suriye geçici hükümeti yöneticileriyle görüşmek üzere Şam'a gidiyor. İsrail'in İdlib'deki Ebu El Zuhur hava üssünün bombalamasının ardından Suriye ve İsrail heyetleri ABD'nin arabuluculuğunda Ürdün'de bir araya geldi. Tayland İç Güvenlik Operasyon Komutanlığı'nın raporuna göre Tayland'da 3 eyaletten toplam 51 farklı noktaya saldırı düzenlendiği açıklandı. Şengal'de DAEŞ'ten kurtulan Ezidiler, 2021 yılında çıkarılan kurtulanlar yasasında değişiklik yapılmasına yönelik girişimlere tepki göstererek yasanın içeriğini zayıflatacak her türlü düzenlemeyi reddettiklerini belirtti. Bugün Ahmet Spor Kocaeli Spor'un konuğu olacak. Akşam saat 21.30'da Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan maç Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden bölge takımları haftayı galibiyetle tamamladı. Alınan sonuçlar şu şekilde. Batman Spor 2, Sarıyer 1, Van Spor 3, İstanbul Spor 2, Bolu Spor 0, Mardin 1969 3. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 41 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 39 derece, Van 28 derece, Urfa 39 derece, Muş 37 derece, Şırnak 39 derece, Batman 41 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 40 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 48.08, euro 56.22, gram altın 7178 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Radio Veng.
1: Tomare kutin nugu şir servatin, yaşli servatin, sakıl dışin vatin, mal dışin vatin, hegay çintin vatin, çin mali vatin kuğundu. Genz rastin zubin hegay çintin, peruş zamatı şir, bir şir servatin, uzara tepe geçti servatin. Şir yani kuta mordan mı kutu dest, yani merke fuk ya dajdi kerda, kapper şirini zizdi.

0: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş. Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

0: televizyon.
1: Çok eğlenceli değil mi?
2: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
1: Tutunun, çarpacağız.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dinger'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dinger'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
4: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
5: Babaya gel canım benim.
4: Başka çare yoksa patlat gitsin.
3: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
1: O ses de neydi?
2: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
1: Aa, olmaz ki ama.
6: Cinevision.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmezak ne fayda.

yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından bağımsız bir şekilde milletvekilliğine devam edeceğini duyuran Cemalettin Kani Torun, tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevi ziyareti sırasında yaptığı görüşmeyi anlattı. Kani Torun, Demirtaş'ın ben Ankara'da görev almak istiyorum. Ankara'da devletin üst görevleri nelerse benim hedefim bu artık dediğini iddia etti. Kani Torun'un Eylül ayında DEM Parti'ye katılacağı belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen araçların kullanımına ilişkin dikkat çekici yeni tespitlere ulaşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan 34 SL313 plakalı aracın ardından Şahin adına tahsisli 34 S7815 ve 34 RM8677 plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi.

Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını yarın açıklayacak. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevine iade edildi. Antep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak ağır yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan Seydi Ahmet Keleş, Yeni Parti'den ihraç edildi. Maraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin iddianame tamamlandı. Saldırganın anne ve babasının yargılanacağı davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek. Zonguldak'ta mevsimlik işçilere yönelik saldırı sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mardin'den Düzce'ye mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden Kürt işçileri bıçakla tehdit eden ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunan MA'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Van'ın Muradiye ilçesinde koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan 22 yaşındaki İbrahim Hakan kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü gözaltına alındı. İzmir'de Atlas Trafo'da çalışma koşullarının düzeltilmesi için sendikalaşan 50'ye yakın işçi kod 49'da işten çıkarıldı. İşçiler 10 Ağustos'ta bir işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, kentteki bir plazada gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan itfaiye erlerini ve vatandaşları hastanede ziyaret etti. Her yıl yaklaşık 500 ila 1000 ton arasında fıstık yetiştiriciliği yapıldığı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fıstık hasadına başlandı. Urfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesini sürdüğü esnada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan çiftçi İbrahim Halil Şimşek hayatını kaybetti. Bankaların ATM'lerde yaptığı yeni düzenleme ile birlikte 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların kullanımı büyük ölçüde sona erdi.

Macaristan ordusuna ait Gripen tipi savaş uçağı ülkenin orta kesimindeki Szolnok kenti yakınlarında düştü. Macaristan Başbakanı Peter Magyar olayda sivil altyapının zarar görmediğini ve yaralının bulunmadığını açıkladı. Irak Terörle Mücadele Kurumu ve Irak İstihbaratı Haçlı Şabi komutanlarından Ebu Cefer'i evinde gözaltına aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinin yaklaşık 117 kilometre batısında bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Saldırının kaynağı henüz netleşmezken geminin ana güvertesinde yangın çıktığı belirtildi. Hürmüz Boğazı ile Babel Mendeb Boğazı'nda yaşanan gerilimin durulması ve ABD'nin İran'a dönük uygulayacağını açıkladığı izolasyon kararları öncesi Brent petrol geriledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Uyan bakalım. Uyan hadi.
1: Sen oraya nasıl inebildin?
0: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
3: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
2: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Gelecek Partisi'nin feshedilmesinin ardından bağımsız bir şekilde milletvekilliğine devam edeceğini duyuran Cemalettin Kani Torun, tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevi ziyareti sırasında yaptığı görüşmeyi anlattı. Kani Torun, Demirtaş'ın ben Ankara'da görev almak istiyorum. Ankara'da devletin üst görevleri nelerse benim hedefim bu artık dediğini iddia etti. Kani Torun'un Eylül ayında DEM Parti'ye katılacağı belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen araçların kullanımına ilişkin dikkat çekici yeni tespitlere ulaşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanılan 34SL313 plakalı aracın ardından Şahin adına tahsisli 34S7815 ve 34RM8677 plakalı iki aracın daha tahsis amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi.

Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını yarın açıklayacak. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da görevden uzaklaştırılan İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevine iade edildi. Antep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak ağır yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan Seydi Ahmet Keleş, Yeni Parti'den ihraç edildi. Maraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin iddianame tamamlandı. Saldırganın anne ve babasının yargılanacağı davanın ilk duruşması 4 Eylül'de görülecek. Zonguldak'ta mevsimlik işçilere yönelik saldırı sonrasında gözaltına alınan 4 kişiden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mardin'den Düzce'ye mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden Kürt işçileri bıçakla tehdit eden ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunan MA'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. Van'ın Muradiye ilçesinde koyun sürüsünü yolun karşısına geçirmeye çalışan 22 yaşındaki İbrahim Hakan kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü gözaltına alındı. İzmir'de Atlas Trafo'da çalışma koşullarının düzeltilmesi için sendikalaşan 50'ye yakın işçi kod 49'da işten çıkarıldı. İşçiler 10 Ağustos'ta bir işçinin yaşamını yitirdiğini belirterek iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Serra Bucak, kentteki bir plazada gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan itfaiye erlerini ve vatandaşları hastanede ziyaret etti. Her yıl yaklaşık 500 ila 1000 ton arasında fıstık yetiştiriciliği yapıldığı Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde fıstık hasadına başlandı. Urfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesini sürdüğü esnada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan çiftçi İbrahim Halil Şimşek hayatını kaybetti. Bankaların ATM'lerde yaptığı yeni düzenleme ile birlikte 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların kullanımı büyük ölçüde sona erdi. Macaristan ordusuna ait Gripen tipi savaş uçağı ülkenin orta kesimindeki Szolnok kenti yakınlarında düştü. Macaristan Başbakanı Peter Magyar olayda sivil altyapının zarar görmediğini ve yaralının bulunmadığını açıkladı. Irak Terörle Mücadele Kurumu ve Irak İstihbaratı Haçlı Şabi komutanlarından Ebu Cefer'i evinde gözaltına aldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinin yaklaşık 117 kilometre batısında bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Saldırının kaynağı henüz netleşmezken geminin ana güvertesinde yangın çıktı.

belirtildi. Hürmüz Boğazı ile Babel Mendeb Boğazı'nda yaşanan gerilimin durulması ve ABD'nin İran'a dönük uygulayacağını açıkladığı izolasyon kararları öncesi Brent petrol geriledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: çila Sazda zere beri balan zerine Şengo beri bedene beri balan Biçil uçar kane beri bane
1: Sen hoş bir Mehmet Arif Eczeri Ez hayran dengesi
0: Dengesi Dengi damar çadıkçe Halkin o Bebe kote kime kani kana Ve hani şengo beri

Aman aman koçeri

0: Çölleşen toprak, rüzgara emanet yaprak. Solgun anılar, kırık dal ve üzgün kırlar. Bir ince gülümsemeyle yiten yoldaşlar. Alın terin şenliğini ışıkla karşılamak için müjdele, düş dağında havalandı kuşlar. Ateşte sınandık müjdelesen ey, cümle unutulmuşların hasreti adına. Acıdan benzi solmuş ah yoksul halk. Müjdele, elbet bademler çiçek açacak.
1: No, venge şuma.

En çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

Gonya boyi Saye tomati Şiyo diyar Bir zimeti Ame pısar kasek he

0: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş. Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canlı Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canlı Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu, Rıvan Zamebiyader öncülüğünde kurulan taziyede yaptığı konuşmada çatışma ve savaş bitecek, somut kazanım zamanı başlayacak dedi. Çerçeve yasa kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında başladı. Ankara Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli araçların şüpheli trafiği incelenirken şok detaylar gün yüzüne çıktı. Eski özel kalem çalışanı Ömür Yücel gözaltına alınırken örgütün geçmişte Belarus'tan getirdiği kadınlarla VIP isimlere gizli kameralı şantaj kasetleri hazırlayıp ihalelere fesat karıştırdığına dair 15 yıllık ihbar dosyası ve kilit isimler yeniden incelemeye alındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Zonguldak'taki Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırılarının sorumlularının cezalandırılması ve olayın kimlik çatışmasına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kapsamlı bir genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında okullarda yürütülecek faaliyetlerin detayları paylaşıldı. Açıklanan genelge doğrultusunda kardeşlik hukukuna sahip çıkma şuurunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar sadece ders yılının açılış haftasıyla sınırlı tutulmayacak. Bakanlık tarafından hazırlanacak özel uygulama kılavuzları eşliğinde planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca tüm okullarda kesintisiz şekilde uygulanmaya devam edecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 7. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Ahmet Spor'un Kocaeli Spor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Kocaeli DEM Parti İl Eş Başkanı İbrahim Ergin ve yönetimi Ahmet Spor kafilesini otelde ziyaret etti. Ahmet Spor'un Kocaeli deplasmanında oynayacağı maça saatler kala Diyarbakır Kulüp Belediyesi, yurttaşların Ahmet Spor maçlarını dev ekranda izleyebilmesi için Turgut Özal Parkı'na dev ekran kurulduğu duyuruldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Akademi Sur, Akademi Huzur Evleri ve Akademi Çermik'te ücretsiz eğitim programları başlattı. Programa katılmak isteyenler için başvurular başladı. Urfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için giden mevsimlik işçiler tarlaya giderken kaza geçirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Çankırı merkezli Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 19 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş 15. gününde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ahmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Suriye'nin Tedmur kentinde yerel yönetim binası yakınlarında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. ABD'nin İran'a uygulayacağını duyurduğu yaptırım kararının detaylarını paylaşacağı açıklama öncesinde Çin finansal istikrarı olumsuz etkileyebilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı. İran 2023'te el konulan ve piyasa değeri yaklaşık 36-37 milyon dolar olan ABD'ye ait petrolü sattı. Satıştan elde edilen para ise 771 kelebek hastasına bağışlandı. Güney Kore, ABD'nin İran savaşı nedeniyle ortak deniz tatbikatını iptal ettiğini duyurdu. Rusya, Hindistan'la nükleer enerji alanındaki işbirliğini genişletmeye hazırlanıyor. Moskova, ülkede nükleer yakıt ve ekipman üretiminin yerleştirilmesini ve yeni üretim tesisleri kurulmasını gündeme aldı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: No, Veng, Venge Shmo.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zır kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: gizli kameralı şantaj kasetleri hazırlayıp ihalelere fesat karıştırdığına dair 15 yıllık ihbar dosyası ve kilit isimler yeniden incelemeye alındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Zonguldak'taki Kürt işçilere yönelik ırkçı saldırılarının sorumlularının cezalandırılması ve olayın kimlik çatışmasına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kapsamlı bir genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgede milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında okullarda yürütülecek faaliyetlerin detayları paylaşıldı. Açıklanan genelge doğrultusunda kardeşlik hukukuna sahip çıkma şuurunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar sadece ders yılının açılış haftasıyla sınırlı tutulmayacak. Bakanlık tarafından hazırlanacak özel uygulama kılavuzları eşliğinde planlanan sosyal ve kültürel etkinlikler 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca tüm okullarda kesintisiz şekilde uygulanmaya devam edecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 7. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Ahmet Spor'un Kocaeli Spor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Kocaeli DEM Parti İl Eş Başkanı İbrahim Ergin ve yönetimi Ahmet Spor kafilesini otelde ziyaret etti. Ahmet Spor'un Kocaeli deplasmanında oynayacağı maça saatler kala Diyarbakır Kulüp Belediyesi yurttaşların Ahmet Spor maçlarını dev ekranda izleyebilmesi için Turgut Özal Parkı'na dev ekran kurulduğu duyuruldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Akademi Sur, Akademi Huzur Evleri ve Akademi Çermik'te ücretsiz eğitim programları başlattı. Programa katılmak isteyenler için başvurular başladı. Urfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için giden mevsimlik işçiler tarlaya giderken kaza geçirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Çankırı merkezli Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 19 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direniş 15. gününde sürüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ahmet Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Suriye'nin Tedmur kentinde yerel yönetim binası yakınlarında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı. ABD'nin İran'a uygulayacağını duyurduğu yaptırım kararının detaylarını paylaşacağı açıklama öncesinde Çin finansal istikrarı olumsuz etkileyebilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı. İran 2023'te el konulan ve piyasa değeri yaklaşık 36-37 milyon dolar olan ABD'ye ait petrolü sattı. Satıştan elde edilen para ise 771 kelebek hastasına bağışlandı. Güney Kore, ABD'nin İran savaşı nedeniyle ortak deniz tatbikatını iptal ettiğini duyurdu. Rusya, Hindistan'la nükleer enerji alanındaki işbirliğini genişletmeye hazırlanıyor. Moskova, ülkede nükleer yakıt ve ekipman üretiminin yerleştirilmesini ve yeni üretim tesisleri kurulmasını gündeme aldı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Minakek, jidestana, garulkulik.

0: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde anılarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri, karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor. Rat, Netflix'te. İyi seyirler. You'll rise above. Because when you lose a fight, it's a bit like dying. I've died once before. I won't do it twice. Cinevision.
2: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle kenti, çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: ve stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres Arslan Oto Egzoz. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Oto Egzoz adres Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing. Radyo Wing.

deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında kuzu sırt gerdan kilogramı 769 lira 90 kuruş. Banvit poşet piliç kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Domates kilogramı 29 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Abim de yaralıydı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي واي زمان هاي
1: يوك kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah aşkına dilemez. Gelmesin.
2: Radyo Veng.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Every fighter has drama. Do you know who I am? Did you lose your memory?
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Rod. Filmde analarını kaybetmiş kahraman için bir MMA antrenörü sığınak olur ve ona yeni bir şans sunar. Ringe çıktığında bağ kuracağı bir hedef edinir ve farklı bir gelecek kurmayı düşünmeye başlar. Ancak kimliğini gölgeleyen karanlıklar peşini bırakmaz ve bu kırılgan yeniden inşayı sarsmaktan tehdit eder. Kimlik arayışı ve savaşlar arasında bir dizi Brad. Gerilim türünün klişelerini spor hikayesinin anlatı yapısıyla harmanlıyor. Dövüş sahneleri, karakterin hayatını yeniden ele geçirmesi için hem anlatı motoru görevi görüyor hem de bu amaca hizmet ediyor. Geçmişine dair ardışık itiraflarsa gerilimi canlı tutuyor.

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 21-25 Ağustos tarihleri arasında Komili ayçiçek yağı 5 litre dar ağız 499 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 369 lira 90 kuruş. Önce domates salçası 3200 gram ev tipi 319 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng, Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Wang.

من فالدا بول براوی پشتا خوادا بو تاوی چه تاوه که دجواره

erkek, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar. Alçak damlı evlerin yüksek, küçük pencerelerinden soluk ışıklar yayılırdı geceye. Köpek havlamaları korkulara karışır, kaygıları beslerdi. Sonra dağlardan kuşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz. Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler. Ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru. Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar. Umutlar ve insan olan ne varsa. Bakan akardı derelerimizden. Zilan, Munzur, 33 kurşun, Nevala kasaba ve ülkemin bütün derelerinden. O iklimde kalırdı acılar. Duymazdı bir Allah'ın kulu çığlığımızı ve dağlara sevdalanırdı. Karabasan gecelerin sabahlarında direnmek kalırdı Kürt'e. Yaşamanın bir başka adı direnmekti.

Goma Kurdan zalima logatik çekirine. Di logata oğan de navi kuştine ama Kurdan papijiye. Utribe meyi behevreji tüm best geli cem unavarın. Lisirte nevala kasaba li dersime cemi munzire geliye zila nevala kutte şihuse gülle çukurca u halepce. Hey hodi edim beselur.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exos. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exos adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.

Ay vay, sen tayba payze u be, al pırdaş tu fırçe u be.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.